0: görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim sen. Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istek.

Bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Etiket Auto, Kent Taksi, Engin, Akayrancı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
1: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket.

0: Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
0: Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor.

0: kuzenler, reaktif partikül, katalizör, egzoz temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler. İse halı yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler. Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin. Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam.
0: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar, vicdansız seni.

0: Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
1: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler. ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Üç No'lu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.

Mutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
1: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.

0: dadım.
1: Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
2: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler. Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
3: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Mutlu FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. BDM Auto ve RS Auto Ekspertiz Hakan Bayram ve Ahmet Bölükbaşıoğlu, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler.
3: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler. Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız, ne

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler. Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.

0: Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler. ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
1: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Kurban Bayramı'nı kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler. Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler.
2: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından

0: Ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
2: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
1: Çamlıbel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler.

0: mutlu bayramlar diler.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
0: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnaflarımızın,

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
2: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
1: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler.
2: Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun,
0: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve

0: arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
2: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
1: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir. Şelale Restoran, Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
2: ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.

alıyorum sanma. Gözüme sen kaçtın. Sen bana gözümle değmeyecek yaştın. Sözde ikimiz de çok sevdik hani, ne aldık ne verdik. Sen beni sarhoş sanıyorsun ya, söyle kaç sarhoş tanıyorsun. Aşkından öleceğimi bilsem bu başım hep diktir. O adını bir daha ağzına alan ittir. Sen bana son tren olsan yavrum.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler. Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
2: Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Detailing Oto Kuaför, Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
1: Kuzenler reaktif partikül katalizör egzoz temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler. İse halı yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan. Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
1: Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen,

0: verilere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. Çamlıbel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. BDM Auto ve RS Oto Ekspertiz Hakan Bayram ve Ahmet Bölükbaşıoğlu, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler. Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar.
2: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş. Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler.
1: Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5. ayın 30'u 2026 Cumartesi günlerden. Yine bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. Bayramın 4. gününde, son gününde. Şimdiden Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. Mübarek olsun. Niyetleriniz, kestiğiniz kurbanlarınız, niyetleriniz kabul olsun diyelim. Artık bayramın sonlarındayız. Pazartesi günü artık işbaşı yoğunluk devam edecek. Yoğun bir tempoda bizleri bekliyor. Peki, güzel bir Orhan Baba şarkısıyla her zaman olduğu gibi birlikteliğimizin startını vermiş olalım. Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları da arda arda sizler için ulaştırmış olalım. Yollarda seyir halinde bizleri kulak verip dinleyen tüm gönül dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi sahil hafta sonu başladı. İyi bayramlar diliyorum şimdiden.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

Evet, mesajlar da gelmeye başladı. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama şöyle hemen. Muharrem Say, selam abim, hayırlı bayramlar demiş. Sizleri de bayram mübarek olsun diyeyim. Şu an seni 55'te 195 plakalı araçta dinliyoruz. Eşi Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra, annem, kardeşim Beratiye, şoför Umut ile birlikte dinliyoruz demişler. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Sırada güzel bir Ferdi Baba şarkısı var. Ferdi Baba'yla devam ediyoruz.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun. Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
1: Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
0: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
1: Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

Devam ediyoruz. Birlikteliği bize 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Selam abi, iyi yayınlar demiş. Hayırlı bayramlar. Hasan göndermiş mesajını. Hasan ve sevdiklerine armağanımız olsun. Sıradaki Cengiz Kurtoğlu şarkısı. Biraz bugün böyle hareketli gidelim. Zaman zaman ritmimiz düşecektir.

0: Bize İsa ile hafta sonu devam ediyor. Güzel güzel türküler. Bir de yine benim babamın çok sevdiği bir türkü. Onu dinleyeceğiz. Sonrasında iki güzel türkü, sonrasında reklam kuşağımıza gitmiş olacağız. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine, onu tanıyan tüm dostlarına armağanımız olacak sıradaki bu güzel türkümüz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve

0: Gazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

Evet, iç saatimizi geride bırakıyoruz artık yavaş yavaş. Güzel bir Ümit Besen yorumuydu. Paylaştık bu güzel eserimizi. Yine Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine armağanımız olsun. Çalacağımız tüm güzel şarkılar. Güzel bir Ferdi Özbeğen yorumu. Dinleyelim, sonrasında mesajlarınız dediğim gibi geldikçe okuyacağım. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İlk saat çok hızlı geçti vallahi.

0: Evet, Nilüfer'in unutulmaz bir eseridir. Paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz bizlere. Haberiniz olsun diyelim.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
2: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler. Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar. Sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir. Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.
3: İsa'yla hafta sonu. Tutku FM.

0: Güzel bayramlar diliyorum. Bayramın dördüncü günündeyiz. Selam abi demiş. Hafta sonuna denk geldi demiş. Güzel oldu. Bayram demiş, bu geçen bayramki gibi değil diye bir mesaj göndermiş. Değil mi? Güzel oldu diyorsun yani. Evet. Hafta sonuna bağlanmış oldu. Hatta 9 gün bir tatil var. Tabii herkes için değil tabii ama. Ahmet Özhan çok güzel de söylemiş. Bak yeşil yeşil, unutulmaz bir eserdir. Hep birlikte dinleyelim o zaman bu güzel eseri.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin kurban bayramını en içten dilekleriyle kutlar.
1: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin kurban bayramını en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Detailing Oto Kuaför, Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.

0: Evet, devam ediyoruz. Birlikteliği bize Tutku FM'de. 14.25 yaptık Türkiye saatlerini. Beşinci ayın 30'u. Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Tekrardan bizleri dinleyen, dinlettiren herkese Kurban Bayramınız mübarek olsun diyelim. Çalacağımız tüm güzel şarkılar sizler için armağanımız olsun diyelim.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
1: Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Evet, beni böyle sev, seveceksen Orhan Baba. Bir Babalar Reis'tenle hemen gerçekleştirelim değil mi? Ardına da bir Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları ard arda gelmiş olsun o zaman.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
2: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder, tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

Evet, dört güzel eser arda arda gelmiş oldu. Babalar Restali'nde paylaşmış olduk. Devam ediyoruz birlikteliğimize. 14.51 yaptık Türkiye saatlerini. Az muhabbet, bol müzik eşliğinde en unutulmaz eserleri zaman zaman sizlere hatırlatıyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha. İbrahim Erkal yorumuyla. Sevme diyecek İbrahim Erkal. Mesajlarınız da geldikçe okuyorum, haberiniz olsun bu arada. İsa ile hafta sonu devam ediyor Tutku FM'de.

0: Evet, birazdan haber bültenine bağlanacağız. Yine günün gelişmelerini takip edeceğiz oradan. Sonrasında artık son saatimize geçiş yapacağız. Son saatimizde de dediğimiz gibi yine ablalar resitalimiz var. Onları yer vereceğiz. Yine unutulmaz eserler olmuş olacak. Yine yeni şarkılardan gelmiş olacak. Son saatimizi bu şekilde devam etmiş olacağız. Haberiniz olsun diyelim. Ve hemen haber bültenine bir geçiş yapalım. Sonrasında burada olacağız. En güzel unutulmaz eserler, yeni eserler sizlerle buluşturmuş olacağız bu arada.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Evet, bazı sesler vardır. Ne söylese yakışır. Semih Cenk de onlardan biri. Hangi tarzı söylerse söylesin, sesi o kadar güzel ki. Arabesk, fantezi, pop, hiç fark etmez. Yakışıyor sesine. Bir de öyle bir yorumcumuz daha var ki, Yıldız Tilbe var mesela. O da öyle. Ne söylese yakışıyor. Güzel bir Serkan Kaya yorumu. Bayramın son gününden herkese bayramlar diliyorum. İyi bayramlar.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir eserdi. Serkan Kaya yorumu, sonrasında bir Yıldız Tilbe'den güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında birazdan Ablalar Restali olacak, haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta
2: Tutku
1: sonu.
2: Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Fatih Cant ve Fatih Demet sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
1: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
2: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, Tanrı misafiri dedi Ebru Gündeş, paylaşmış olduk. Şimdi Ablalar Restani ile hemen programı başlatalım. Kamuran Akkor'dan gelecek ilk şarkımız her zaman olduğu gibi. Bergen ve Gülden Karaböcek ve Kibariye çalışmaları ard arda sizler için buluşturalım. Ablalar Restani başladı.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: Tiket Auto, Kent Taksi, Engin Akayrancı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: İsa'yla hafta sonu...

0: Evet, ablalar restalinde dört güzel eser hiç araya girmeden ard arda göndermiş olduk. Güzel bir günlü yorumuyla devam edelim. Artık yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz. Rahmetli alıyoruz günlüğü de, o güzel eserlerinden birini. Uzun zamandır da böyle köşede çalmadığımız bir eserdi. Madem öyle, çalalım o zaman.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz bu arada. Yine adaşım İsa. Kesimoğlu Oto Bakım Servisi'ne tekrardan selamlar gönderelim. Adaşım kolay gelsin aileme ve tüm müşterilerime, tüm sevdiklerime armağan eder misin demiş. Toybelen de seni dinliyorum. Bana bir Ayşem şarkısı daha çalar mısın diye. Birazdan Orhan Baba'dan veda edeceğiz. Orhan Baba'nın o güzel eseriyle vedamızı gerçekleştireceğiz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler. Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku Ev.

0: Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.
1: Evet, Azer Bülbül'ü güzel bir eseriydi. Birazdan veda için huzurlarınızda olacağım. Bu arada Barış Manço'nun güzel bir eseriyle bu şarkının ardına da artık yayını toparlayacağız. Veda için buralarda olacağız. 17 itibariyle de Murat sizlerle birlikte olacak. Yine unutulmaz bir eser Barış Manço'nun. Çok da güzel bir eseridir. Hep birlikte dinleyelim.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

0: Aslında şöyle bakıyoruz da ne sesleri var, ne seslerimiz varmış, sanatçılarımız varmış. Rahmetli anıyoruz Barış Manço'yu da. Şimdi bakıyoruz gerçekten, yani üzülüyoruz aslında bir nevi bu güçlü seslerin artık olmayışını. Rahmetli anıyoruz tekrardan Barış Manço'yu. Ne sesler gitti değil mi? Ne unutulmaz sanatçılar artık bu dünyada yok. Ama şarkıları her daim bizler yaşatıyoruz. Çok da seviliyor, istek de alıyor. Bizler de özellikle seçiyoruz o şarkıları. Aslında bizim unuttuğumuz, sizlerin özellikle unuttuğu ama dinlediği zaman "aa bu ne kadar güzel bir şarkıymış" dediğiniz, illaki bu şarkıların bir sinema filmi olmasına gerek yok aslında. Bunun örneğini gördük. Nerede gördük? Müslüm Baba'da gördük filminde. Sonra da Bergen'den bir film oldu. Bir baktık YouTube'da Bergen'in şarkıları 1 milyon, 2 milyonken bir anda çıktı 50, 60, 70, 100 milyona kadar çıktı. Ya demek ki güzel şarkılar bunlar ki insanların dikkatini çekti o anda. Biz duygusal bir toplumuz. Duygusal olduğumuz için bazen o şarkının içindeki ufak bir söz bile bizi alıp götürebiliyor. Boşuna yazılmamış bu şarkılar. Biz boşuna unutulmaz şarkılar demiyoruz. Evet, benden bugünlük bu kadar. Ama güzel şarkılar sizleri bekliyor. Haberiniz olsun. 17 itibariyle de Murat yayında olacak. Murat'la saatler 20'yi gösterene kadar yine devam edecek. Haberiniz olsun bu arada. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Bayramın son gününde en azından dinleyenlerimizle bayramlaşmış olduk. Sesimizi duyurmuş olduk yine bir hafta sonunda. Son güne denk geldi bayram. Büyük bir tempo artık pazartesi günü bayramdan sonra bizleri bekliyor. Pazartesi günü artık iş başı. Bütün sektörler iş başında. Daha erken başlayanlar da var. Mesela örneğin Kesimoğlu Otobakım Servisi gibi Toybelen'de. Adaşım İsa Kesimoğlu ve tüm müşterilerine, yine ayrıyeten ailesine, Kesimoğlu ailesine ve sevdiklerine de çalacağım son şarkı Orhan Gencebay, Ayşen şarkısı. Sizler için de armağanımız olsun diyelim şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'tan bir şey olmazsa yarın görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: her şeye erdi de zamanla. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Tutku FM.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy mu?

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
2: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
2: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
1: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
0: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar, sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
1: Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler. Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
2: Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
2: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi Burcu Temiz.
1: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler.
2: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

en güçlü duygum. Yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
3: Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar.
2: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.

0: dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler.
1: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali Yıldız İnşaat sunar. Şimdi yayında. Final.

Evet, selamlar sevgiler sevgili dostlar. Saatim 17.14 gösteriyor. Evet, Tutku FM 105 frekanslarından herkese kucak dolusu sevgiler. Programımıza startını veriyoruz güzel şarkılarla. Ve bu arada yine tüm dostlara da buradan bayramın son gününden yine bayramını duymayanlar, tabii ki kutlamayı duymayanlar, biz tekrar tekrar bayramlarını, enişten dileklerimizi kutluyoruz. Son gününden herkese selamlar sevgiler yolluyoruz. Bu arada meteorologçu sevgili abimiz Almanya'dan bizi Kön'den dinliyormuş. Düğüne gidiyoruz. Güzel şarkılar inşallah çalarsın diyor. Yolum uzak diyor. Evet, Metin Olgaç'a buradan selamlar yolluyorum. Bayram mübarek olsun abi bu arada. Evet, ona da selamlarımı yolladım. Evet sevgili dostlar, bihterimiz devam ediyor ve yine öncelikle listem var. Her program olduğu gibi onda startımı vereceğim. Sonrasında program devam edecek. Evet sevgili Samet Ayna, Mert Güneş, Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun ve Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak kardeşlerime buradan selamlar sevgili olsun sevgili dostlar. Onlara selamlarımı yolluyorum. Kucak dolusu sevgiler olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Evet, güzel bir şarkı var. Onu çalacağım ama onun öncesinde tabii ki öncesinde bir istekle giriş yapalım. Sonrasında tabii ki devam edelim mesajla. Ne demişler? Selamun aleyküm denmiş. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben İsmir Oto sahibi Murat Sağlam. Cezaevinde yatan yeğenlerim Kaan Düzgün, Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, abim Selahattin Yılmaz'a ve dostlarım Hikaye Yerli, Kemal Aydenke, Ahmet Coşkunsu, Erkan Şirin, Eren Yerli, Doğanay Coşkunsu, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci'ye, cezaevinde bulunan, beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Bayramları kutluyorum. Müslüm Gülses'ten arkadaşım şarkısı onlar için armağan olsun. Hayırlı yayınlar olsun abi demiş. Evet, Murat Sağlam yollamış. Kardeşime buradan selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet dostlar, yine ben diyor Samet Ayna. Cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca diyor, gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikaray'a, Savaş Berdek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesutcan Asma, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen ve Salih Çelik Kanata, Kerem Çelik Kanata, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengizhan Sürücü ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün de tüm dostlara selamları var. İstek şarkım Ali Kınık'tan Son Bir Defa şarkısı, Uğur Demiröz ona gönül veren kardeşlerine armağan olsun demiş sevgili kardeşim Samet Ayna yollamış. Ona da selamlar sevgili olsun. Evet biz Tarık Ayna, Yiğitan Kuşlu, Ferdi Ersöz ve olarak diyor abimiz olan diyor Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan ve Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayhan Sisko ve Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gürkan Safa, Barış Demir'e, Barış Semiz'e, canlarımıza selam ederiz. Ederim Uğur Demiröz ve Ercü Giral, Samet Ayna, Uğur Vural'a da selam olsun. İstek şarkım Ahmet Kaya'dan Sürgün Acısı adlı şarkı istemiş sevgili kardeşim. Evet, biz Tarık Ayna demişti, Yiğitan Kuşlu olarak demişti, onlar için onlardan gitti. Abilerine, kardeşlerine selamları var bu arada. Evet, güzel bir şarkıyla startımı vereceğim. Sonrasında arkadaşım var, sonrasında diğer istek var, onlara yollayacağım ve startı programa startını giriş yapacağız.

0: Murat.
1: Yayında Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler. Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor.

sürgün susuyor. Tarifi imkansız acılar içindeyim.

0: saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Ben Alihan Coşkun, kader mahkumu olan tüm yüreklere selam olsun. Umudunu kaybetmeyen, her şeye rağmen dimdik duran, içeride olsalar da kalpleri dışarıda atan tüm dostlara sabır, güç ve dayanma gücü diliyorum. Günler geçer, zaman akar ama umut her zaman kalır. Eyüp'ten, Güllü'den Sabah Olmadan şarkısı Aydi Koşuna gelsin, AC her yerde demiş mesajında. Evet, bu şekilde yetinmiş, tamamdır. Şarkıyı yollayacağım. Yine gelen mesajlar var, bunları da yollayacağım arkadaşlar. Ben diyor C11 koğuşundan Kaan Dinç, kader bili yaptığım Yakomoz Bahadır Taflon'a, Feridun Seven'e, Bülent Taş'a, Mehmetcan Elçioğlu, Hakan Kara ve Emrah Turgut, Ufuk İşler yine Yusuf Kuruncu, Seyit Ahmet Aksoy'a, Efe Baran Yılmaz'a, Metan Akyüz'e, Yusuf Ünal'a, Celil Albayrak, Fatih Çetin, Orhan AC, Recep Eren, Armağan Olsun şarkı özellikle Yakomoz'dan AV'ye gelsin demiş. AV'ye gelsin. Şarkı Gizem Kara'dan Aklıma Sen Gelirsin şarkısı. Şehir söner sen yanarsın Yakomoz'um demiş. Mesajında Kaan Dinç yollamış mesajı. Evet, şarkılar hazır. Bunları da listeme dahil etmiştim. Evet, yine Murat abi, ben Aslan abi, öncelikle senin ve tüm sevenlere Kurban Bayramı kutluyorum. Dostlarım Nurgül, Gizem, Tunca, Günlü, Çala, Merve Sekmenoğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Ailem Tayfur, Nihal Ayaz, Yasemin Demirtaş, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Kamze Çalışır, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana, Gül Bulut'a, Salih Akpınar'a, Aslı Duman'a ve Gamze Yakuhan'a ve Erzincan Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için Alak Kurt'tan Bizi Bu Hallere Koyan Biri Var şarkısı armağan olsun demiş. Evet, Asena yollamış sevgili kardeşim. Evet, onlar için de gidiyor. İşte şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
2: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: dünyadan.
1: Evet sevgili dostlar, biterimiz tüm güzelliği devam ediyor. Güzel bir şarkı istenilmişti. Şarkıyı yollayacağım. Bu arada sevgili Fatih Demet bizi dinliyor. Fatih Demet'e, Fatih Jant'a buradan selamlar yolluyorum. Yanındaki misafirlerine de armağan olsun. Benden bu güzel şarkı armağanım olsun. Bizi bu hallere koyan biri var Fatih. Kimdir acaba? Eyvallah.

sevgili dostlar, BTMC güzeli devam ediyor. Tam 105 frekanslarında selamlar sevgili olsun herkese. Eyvallah, alıyorum selamları yavaş yavaş. Hamdi Samet Mutlu sevgili kardeşim, selamını şimdi aldım. Açık görüşte selam yollamış. Fatih Demet tarafından iletildi. Evet, buradan selamlar sevgili olsun kardeşime. İyi bayramlar diliyorum onlara da. Sevgili Murat Ağan'a da, Samet Polat'a da, sevgili Kibit sana da armağan olsun. Selamlarımız olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun sevgili dostlar. Evet, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Seni şöyle bir şarkı var. Benim de içimden geçen güzel bir şarkı. Size yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım sevgili dostlar. Tam 105.0 frekanslarında. İşte şarkım geldi.

bu güzel şarkı yine sevgili Samet Aynadan, canından çok sevdiği aşkına bir tanesini armağan ediliyor. Sevgili Nursena Çalık kardeşime armağan olsun. Onlar için gelsin bu güzel şarkımız.

0: yanımda sen olsaydın. Samet Aynan'dan Nursel Çalı armağan diliyor bu güzel şarkım. Kardeşlerim armağan olsun.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Yabancılar Pazarı, Orhan Çanta, Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Mutlu bayramlar diler.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat.

Evet işte güzel şarkılarla bitirmesi güzeli devam ediyor sevgili dostlar. Evet tabii ki gelen mesajlar var, onlara da yer vereceğim. Bu arada sevgili dostlar, İbrahim Yazıcı sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ve yine sevgili Fatih Demet demişler. Fatih Demet'e buradan selamlar olsun. Yunus Emre Taşdemir'e, Hamdi Samet Mutlu, Altar Arslan, Mustafa Duru hepsine selam olsun. Özellikle oğluma diyor, Yener Dündar'a kucak dolusu sevgiler yolluyorum. İyi bayramlar diliyorum hepsine diyor. Fatih Demet yollamış. Ona ve yanındaki misafirlerine de armağan ediyorum. Gecenin güzel şarkıları armağan olsun. İşte onlar için de gidiyor. Sevgili Metin Olgaç, sevgili abimiz Murat Ipsa'daki şarkılar diyor. Bizimle birlikte konvoyda şoförler gelsin. Özellikle Hüseyin abi ve Hamide yengeme armağan olsun demiş. Metin Olgaç yollamış sevgili abimiz. Ona da armağanımız olsun. Eyvallah. İşte güzel şarkım var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Müzik keyfi sürüyor.
1: Bu kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

Mukaçinci çalınışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler.
2: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayramımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada Bafra kardeş radyomuz, bu arada Çağrı FM'e sevgili Murat kardeşim, adaşıma buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Alaçam'dan şu an bizi dinliyormuş. Evet, Bafra'dan sevgili kardeş radyomuz Çağrı FM, sevgili Murat adaşıma buradan selamlar yolluyorum tekrar. Size de güzel şarkılar ona gelsin. Bu arada dikkat et kendine Murat. İyi bayramlar diliyorum sana da kardeşim benim. Evet, ona da selamlar olsun bu arada. Demiştim Bafra Çağrı FM radyosuna. Evet, yine gelen mesajlar var, onlara yer veriyorum bu arada, onu hatırlatayım. Yine gelen mesajlarda evlat diyor, Yener Dündar, çok özledim, kaç bayram oğlumsuz geçti abim diyor. Fatih Demet yollamış mesajı, evlat diyor Yener Dündar'a çok selam olsun, bayram mübarek olsun, ona ve dostlarına da selamlar olsun demiş. Fatih Demet yollamış mesajı, ona da sevgiler olsun. Yine gelen mesajlar vardı, şöyle baktığımda mesaj kutuma, merhabalar, ben Hakan Sarı demiş. Amcaoğlu İlker Sarı ve koğuşunda selamlar. Gerçen beni İlker Sarı ve tüm arkadaşları bayramımızı kutlarız. İlker, şu an bahçede baban Fikri Sarı ile beraber tüm arkadaşlara selamları var. Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun demiş. Mesajında bu şekilde iletmiş. Evet, A2 koğuşunda Gamze Çalışır, ben aynı sofrayı paylaştığım dostlarım İdem Özsalih, Hasret Karakuş, Özlem Dede, Bengusu Sevim, İlayda Çıkla, Gökçe Erdoğan, farklı koğuşlarda bulunan Sibel Elif Kaya'ya, Asena Vanlıoğlu'na ve Meral Güngör'e selam ederim. Kan bağına gerek yok, bizim can bağımız var. Tekirden Öksüz adındaki şarkı İdem Özsalih kardeşime de armağan olsun demiş. Gamze Çalışır yollamış bu mesajı arkadaşlar. Evet, onlar için gidiyor güzel şarkılar, yine gelen şarkılarla. Evet, ben Alihan Coşkun, biz vazgeçmedikçe kimse kazanamaz, A7 koğuşuna biz yıkılmayız, armağan olsun AC her yerde demişti. Sevgili Yalçın abi, sana da sevgiler selamlar olsun abi, bu ara görüşemiyoruz Yalçın abi. Evet, ona da armağan olsun bu güzel şarkım. Sırayla şarkıları yolluyorum. Öncesinde istenilen bir şarkı vardı, şarkıyı yollayamadım. Yasin Aslan, C11 koğuşundan Yasin Aslan yollamıştı. Yakomoz, Bahadır Tafan ve dostlar için gitmişti. İşte şarkım geliyor.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kallı gözyaşını topladım da geldim.

0: Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
1: Şelale Restoran Kurban

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Bitirimizde yine gelen mesajlar var, istekler var. A26'da yatan eşim Taner Şahin'e güzel günler, başkalarının olsun. Ben kötü de olsa senli günleri istiyorum. Seni seviyorum hayatım, özlemim bir tek sana kocam. Bizi merak etme, evdeyiz, aklım kalmasın. Seda Sayan'dan O Bilmiyor adlı şarkı istenmiş. Ete eşime Taner Şahin'e gelsin denmiş. Onlar için gidecek. Tamamdır, şarkı listeme dahil olmuştu. Onu yollayacağım. Evet, bu arada yine diğer mesaj var. Ben Serdar Canikli. Cezanı yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars. Bayram mübarek olsun. Özlemek artık yetmiyor. Allah'a emanetsin. Laz Uğur, Onur Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Safa, Sivaslı İbo, sevgiler saygılar, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, Serdar Canikli yollamış mesajı. Bu arada sevgili kardeşlerime de buradan selamlar yolluyorum. Laz Uğur'a, Onur Deniz'e, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Safa, bayramları mübarek olsun. Ona ve koş arkadaşlarına da selamlar, sevgiler olsun sevgili dostlarımıza. Evet, onlar için de gelsin. Evet, yine dinlemede olanlar var. Tamam, sevgiler olsun, sizlere de armağan olsun. Merhabalar demişler. Ben İsmail Akkuş demiş. Evet, ne demiş? Uğur Akın, Ufuk Güldaş, Fatih Kobalaş ve Enes Emre Selçuk, Selahattin Akkuş'a, Kerim Dalbey, Oktay Satı, Ömer Aydın ve Ömer Öner, Burak Şaban, Özşahin, Çağlar Memü ve Ozan Çulha'ya, Bergutay Vural'a, Timuçin Kalabak ve Murat Çabuk, Hasan Baydar ve yine İbrahim Sezer'e, Muhammed Gümüş'e, Yaşarcan Güçer'e, İbrahim Aslan'a, kardeşim abilerime, Özgür Alter'den Dem şarkısı armağan olsun demiş. Akkuş kardeşler hayırlı yayınlar abim demiş mesajında. İsmail Akkuş yollamış. Sevgiler olsun kardeşime, ona da selamlar olsun. Evet, selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Benden İsmail Akkuş'a, Necmi Akkuş'a selam edelim. Her şey gönlünce olsun. Ayetten dostlarımıza selam edelim diyor. Ahmet Okutan yolluyor bu mesajı da. Evet, onlar için gidecek. Güzel şarkılar var. Bu arada Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firari Saatler'de güzel şarkılar hazır etmiştim. Onları da yollayacağım arkadaşlar. Evet, hemen şarkıyı geçelim. Tabii istenilen şarkı vardı, onu yollayacağım. Evet, şöyle baktığımda Özgür Alter'den bir şarkı geliyor. Sonrasında yine ben geleceğim, burada olayım arkadaşlar.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
2: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter. İşte böyle güzel bir şarkıydı. Evet sevgili dostlar, bu arada sevgili Fikret Ölmez sevgili abimiz şu anda aracında bizi dinliyordu. Ondan tabii ki A30 koğuşuna çok selamlar var. Herkese iyi bayramlar diyor, tüm dostlarının, kardeşlerinin bayramını en içten dileklerini kutluyorum dedi. Fikret Ölmez abimiz yolladı. Biraz önce görüntülü görüşmüştüm. Herkese çok selamları var. İyi olduğunu söyledi. Ona buradan selamlar yolluyorum. Eyvallah. Ona geliyor güzel şarkılar. Sevgili Şan, sevgili DJ Şan kardeşim, sana da selamlar olsun. Biraz önce aradı. Sevgili Hakan Polat, onun da tabii ki bayramına işlem dileklerini kutluyor. Sevgili kardeşime de selamlar olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına da armağanımız olsun. Bu bayramları mübarek olsun. İşte onun için yollayacağım bu şarkıyı da sevgili DJ Şan kardeşime ve Müslümcüler için gelsin. Evet yine birilerine daha yollayalım biz bir şarkıyı, değil mi yani, herhalde yani. Evet sevgili Samet Aynay'a, Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay'a, Niyaz Onay ve Emre Yanak sevgili kardeşlerime selamlar, sevgi olsun. Murat Tağan'a armağan olsun bu güzel şarkımda.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
3: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Fırat.
1: Yayında Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Birliklerimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Bu arada yine gelen bir mesaj var. Selamünaleyküm Kemal Aydenk, Mehmet Aydenk, Muammer Kılcım, Rıdvan Aydenk, İshak Kağan, Şafak ve Recep Candan, Sedat Tuğrul'un ve Ordu E-Tip'inde olan Mehmet Aydenk'e, Buffalo'da olan Hüseyin Can Alp'e ve demişler Nazım Bilgin, Yusuf Minas Sayal'a, Umut Güdel'e, Serdar Çoruk'a, Farican Peköz'lere, ortamlarına Uğur Vural ve ortamına Enes Çorlu, Abdullah Yıldıran, Çabahattin Akar'a, Furkan Aydın, Batuhan Say, Yusuf Tosun ve ortamına aklımıza gelemeyen tüm abi ve kardeşlerimize, dostlarımıza selam ederiz. Hepsine ayrı ayrı Kurban Bayramı'nı kutlar Allah'ın izniyle. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu akşamki tüm güzel şarkılar dostlara armağan olsun. İyi yayınlar deriz demiş. Mami yollamış ve yine Kemal Aydenk'e, Mehmet Aydenk'e, Muammer Kılcım, Rıdvan Aydenk, İceğin, İsa Kağan, Şafak ve Recep Candan demişler. Bu şekilde yollanmış mesaj. Onlara buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Bayramların mübarek olsun. Bu arada güzel bir şarkı gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümün, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.
2: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis. Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

İşte sevgili dostlar, bültenimizin güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlar vardı. Onları yollayacağım bu arada, yine gelen mesajlarla. Evet, ne demişler? Fikri Ölmez'den demiş. Bu arada Murat, C12'de yatan İlker Ölmez'i kardeşi Fikret Ölmez'den selamlar, sevgiler olsun denmiş. Evet, Fikret abimiz yollamış. İlker abimize, İlker Ölmez'e armağan etmiş. Sıradaki tüm güzel şarkıları bu arada, selamları var İlker Ölmez'e. Evet, işte böyle gelmiş mesajlar ve devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, yine mesajlarda sevgili Samet Aynadan, cümleden selamun aleyküm buradan, canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun, ayrıca gurbetteki ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Cara, Recep Candan'a, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ümveren ve Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma demiş, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Saf, Ufuk Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengizhan Sürücü ve bizi seven, sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün tüm dostlarına selamları var demiş. Gecenin tüm güzel şarkıları da onlara armağan olsun demiş. Evet, o Ali Kırık'tan güzel bir şarkı, Bir Allah Allah'ın Kulu Var mı adlı şarkı onlar için gidecek sevgili kardeşim Samet Aynı'ya da selamlar olsun. Evet, işte güzel bir şarkım geliyor sevgili dostlar ve yine yollayacağım sırayla, yavaş yavaş şöyle bakıyorum, tamamdır.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Evet, saatler 19.30'u gösteriyor. Benden sonra sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner sizlerle olacak arkadaşlar. Evet, güzel bir program olacak. Gece uzun olacak tabii ki. Gecenin ileriki saatlerine kadar siz de sevgili Taner. Evet, bu arada ben şöyle listemi okuyacağım, vedamı gerçekleştireceğim. Evet, öncelikle liste Samet Ayna, sevgili Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım ve Alihan Coşkun, Muammer Onay ve Niyazi Onay, Emre Yana, sevgili kardeşlerime selamlar sevgili olsun, sevgili Murat Tan'a da selamlar olsun, sevgili DJ Şan Çan'a da selamlarımı yolluyorum, Hakan Polat'a da ve Samet Polat'a da selamlar sevgili olsun. Evet dostlar, yarın akşam biliyorsunuz Kader Mahkum programı 18 itibariyle başlıyor, gecenin ileriki saatlerine kadar buradayım arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum ve ben vedamı gerçekleştiriyorum. İşte güzel bir şarkı gelsin. Sizlere armağan olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
2: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
1: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
2: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler.
0: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
2: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

kulaklarına kavuşursun inşallah diyoruz. 20.15 itibariyle WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz ve WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

0: Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Cumartesi gecesinde Neşe Karaböcek'i radyolarınıza konuk ediyoruz ve vefasız yar diyor.
1: Tutku FM.

İyi günler. Samsun Kapalı'da A19 koğuşunda yatmakta olan eşim Hasan Çeneli. Bu şarkıya armağan ediyorum canım eşim. İki gündür sesini duyamadım. Ve bir boşlukta kaldım. Pazartesi iple çekiyorum bir tanem. Sesini duyunca bile dünyalar benim oluyor. Az kaldı. Sabret canım. Geçecek. Çok bunaldım biliyorum. Dualarım senin. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Senin varlığın yeter. Kara gözlüm. Eşim Hasan Şenel'e armağan olsun diyor dinicimiz ve ilk istek şarkımız sevenleriyle buluşuyor.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için.

Yanar gönlümden kalbimi Ceyda Konat'tan, Ceylan Konat'tan Elini Tutmasan parçasını sevdiğim Ebru'ya armağan ediyorum. Allah'ın izniyle kısa zamanda kavuşacağız, seni ilk günkü gibi seviyorum. Her zaman da seveceğim. İyi ki benimsin, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım Allah'ın izniyle. Güzel günlerde kavuşacağız. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. En güzel şarkıların adresinde ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sırayla seri bir şekilde dün gece saat 01'e kadar yayınımız devam etti. Son 4-5 mesajda artık nefesimiz tükenmişti, yoğundu dün gece ve bu gece de aynı şekilde mesaj trafiği yoğunluğu devam edecek ama A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Nuray. A20 koğuşunda yatmakta olan paşam, bebeğim bir tanem, oğlum Emir, Şahan, hayvan seni seven annen her zaman yanında, nefesim kalbim, tüm güzel şarkılar armağan olsun Nuray'dan diyor.

0: kendisi için bir özel listemiz daha var. İyi yayınlar Arda, rengine armağan olsun bu parça. Köleden selamlar olsun, Arda rengine armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye Arda Rengin içinde geldi bir parça. İyi yayınlar Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu, T-Tipi, Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkesir'e, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Teksas Doğukan, Altuman, Volkan Demirci, Ufalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal, Çatıbaya, Digil Ali, Oğuz.

Sarıkesir'e Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Eres, Kaan Duru, Kantamer, Karaslan Ömer, Faruk Çelik, Teksas Doğukan, Aktuman, Volkan Demirci, Ufalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal, Çatıbaya, Digil Ali, Oğuz.

0: Gökhan Coşkun ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Makeda'yı Umut Öztürk, Kadir Erezi, Samet Çengalı'na, oğlum Alihan Coşkun ve tüm ayrı koğuşuna, kalan kalır parçasına armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun için geliyor.
1: Tutku FM.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

0: sonra kal.
1: Kurban Bayramı'nda beraber oluyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Samsun Kapalı A12 koğuşunda bulunan eşim Murat Çabuk için Senden Vazgeçmem şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu şarkı ve bundan sonraki bütün şarkılar bize gelsin. Sen de bana gel inşallah. Ben iyiyim, altın kalmasın. Sen de kendine iyi bak, öpüyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin dünyam. Eşim Murat Çabuk için gelsin diyor.

geçme. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Sevgili yayınlar, Murat Karatay'dan bu özel isim aidi koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci abime, beyiz Samet Yıldırım, Tamer Karaaslan, Umut Öztürk, Muki Dayı, Alihan Coşkun, Efkarlı Ahmet, Ali Ölmez, Muhammed Demiröz amcaya, Mustafa Yazıcı, Metin Ceylan, Can Kalın, Muharrem Budak, Efe Su İçmez, Kadir Eres'e armağan olsun Güllü'den Gittin şarkısı diyor Murat Karatay'dan.

Gülünün unutulmayan yorumlarından bir tanesi Murat Karatay Bey'e sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gerekirse yayınımızı bu gece 12'den sonra 01'e kadar uzatacağız. Tutku FM, ben Yiğit Doğan. Buradan A11 koğuşunda yatan kardeşlerim Canım Kanım, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Görkem Efem ve Erdo abime çok selamlar olsun. Aynı koğuşta kalan Yaşar Can Kaplan, Miraç Çoruç, Miraç Çoru, Muzaffer Adin, Salih Efe Çelik, Anat Haluk Berber, Emrecan Kiminoğlu, Murat Çelik, Beytullah Güven ve Bünyamin Yener'e de çok selamlar olsun. Farklı koğuşlarda kalan Arif Soydaş, Fahri Can Pek, Özer'e selamlar gönderiyorum. A14'te kalan canından bir parça Emir Şener'e, Buray Yılmaz ve Anıl Kınıcı'ya çok selam olsun. Samsun Açık'ta kalan kardeşlerim Mert Pertek'e de buradan selamlıyorum. Tüm kardeşlerimizi Yiğit Doğan'dan armağan olsun biz yıkılmayız şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Yiğit Doğan için geliyor.

Biz yıkılmayız güzel bir yorum geldi sevgili dinleyiciler. Halit Bilginç'ten Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden kısa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gönülden gelen bir mesaj. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya'ya. Adın gibi Yağız'ım, ilk sevdiğim, ilk göz ağrım, yavrum. Emrem, arkamdaki dağım aslan parçam, arkandayım. Annen sağ oldukça seninleyim. Özgürlük yakında yavrum. Dualarım hep seninle aslan oğlum. Koca dağım, seni çok seviyorum. Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor annesine.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Şafak Özdemir. Aleykümselam. Bu özel isteğim Samsun Açık Cezaevinde yatan kardeşim Emirhan Bayrak. Her ne koşulda olursa olsun her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Nice yeni yaşlara iyi ki doğdun aslanım için. Gece Mavisi Gözlüm şarkısını armağan ediyorum. Bütün dostlara selam olsun diyor. Şafak Özdemir'den armağan ediyor.

Sıradaki isteğimiz Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Okan Tercanlı'dan geliyor. Okan hayatının anlamı, yol arkadaşı, çocuklarının annesi, sevgili eşi Tuğçe Tercanlı'ya ve gözünün nuru evlatlarına hasret dolu selamlarını gönderiyor. Diyor ki, çocuklarımın gülüşü, eşimin sevgisi bana güç veriyor. Kavuşacağımız günü sabırla ve umutla bekliyorum. Bu duygularla Okan Tercanlı canından çok sevdiği eşi Tuğçe Tercanlı'ya verecek evlatlarına ihtiyacım var bu. Yarım ömrümü adlı eseri armağan ediyor. Bu şarkı hasrete, özleme, sevgiye ve kavuşma umuduna gelsin diyerek mesajını sonlandırıyor Okan Tercanlı.

WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevgili dinleyiciler, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Rümeysa Tıknaz oğlu A20 Koşna Yatağın kalbimin sahibi Emir Şahan Ayvaz, seni çok seviyorum. Bu kalp senin için atıyor. Bir tanem ihtiyacım var, sana istiyorum. Rümeysa Tıknaz'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar kalbim Merve Engin. İnsanın evi yaşadığı yer değil, mutlu olduğu yerdir. Benim evim senin olduğun her yer. Yukon seni çok seviyor. İyi geceler kalbim. Muzur delim diyerek mesajını sonlandırmış. Kalbim Merve Engin için gelsin diyor.

Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0 Çınar Ünal'dan Eşref Kırbaş ve Göktu Ünal'a çok selamlar gönderiyorum. İstek parçamız Aldırma Gönül Aldırma, tüm dinleyenlere sevgiler, saygılar. Hayat bazen susarak güçlenir, gönül sabrederse yol açılır diyerek mesajını sonlandırmış. Çınar Ünal'dan Eşref Kırbaş ve Göktu Ünal'a çok çok selamlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Bir mesajımız daha var. Bu şarkımız için hemen ekleyelim, kısa bir mesajımız daha bekliyor. Samsun Bafra Kapalı'da B4 B12 koğuşuna yatan iki kardeşim Adil Çınar Ünal, Göktu Ünal'a selam olsun. İyi de düştüğü yer değil, ayağa kalktığı yer sorulur. Sizi seviyorum. Ceren'den armağan olsun diyor. Ceren içinde giriyor.

0: FM.
1: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Spor severlere duyurulur bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koşun'dan Alihan Coşkun ve Oğuzhan Kurt, A2'de bulunan Tansu Kaplan kardeşimi ve onunla aynı sofrayı paylaşan dostlarına selam ederiz. Hayat bu kadar. Zalimken göz yaşlarınla ödüllendirme, gülüşlerinle cezalandır. İstek parçamız Resamet Yıldırım abimize armağan olsun Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar A2'den Tansu Kaplan. A2'den Tansu Kaplan. Her ağlayan gülsüz değildi. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi farklı koğuşta olan Can Bağım, Eda Büyükdağ, Ebru Kurtal, Lina Olgun, Nursen Açalık, Hasen Avanlı, Ulu Sibel Kaya, Dostlarım İdem Özsali, Hasret Karakuş, Gamze Çalışır, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Gökçe Erdoğan, Zeynep Olgun, Seda İkinci Ablalarım, Ayşegül Uluç, Heda Güne, Özlem Dede, Didem Yavuz'a, Geceye Sözüm Var şarkısını armağan ediyorum diyor Tansu Kaplan'dan.

Cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Mayıs ayını da tamamlıyoruz yavaş yavaş. Yarın bitiriyoruz Mayıs ayını. Bayramın son gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Cümleden selamun aleyküm, iyi yayınlar. Herkesin bayramı mübarek olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Emirhan Yılmaz, buradan can parçam abim Soner Özden'e canı gönülden selam olsun. Biz 40 kapıya köpekli kedinin 41. kapısı değiliz. Herkese giden bize gelmesin. Bizde herkese göre bir şey yok. Önce şeref dedik, sonra hayat. Aslan abim, Allah'a emanet olasın. Tüm dostlarım, abi kardeşlerimin de bayramını kutlarım. Herkese selam olsun. Hazar Yıldızan, geleceğim bekle beni parçası armağan olsun diyor Emirhan Yılmaz. Evet, seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C11 koğuşundan ufuk işler aynı çatı altında kaderli yaptım. Başta abim Yakamoz Bahadır Taflan, Yasin Aslan Kaan deyince Hüseyin Temeli, Hakan Kara, Berat Toprak, Mehmet Can, Elçioğlu, Emirhan Uçara, Mete Han Akyüz, Feridun Seven, Bülent Taşa, Emirhan Yavuz, Süleyman Mimişoğlu, Ramazan Aslan, Efe Baran Yılmaz, Seyit Ahmet Aksoy, Emrah Turgut, Orhan Ağçı, Yusuf Fırıncı, başka koğuşlarda yatan Fatih Can, Mücahit Ayağ, Cengiz Han Sürücü, Ali Topal için armağan olsun. Sebepsiz boş yere şarkısı. Not: unutmayın ki unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyerek mesajını sonlandırmış Ufuk İşler.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Utku Dindar. Aleyküm selam Samsun'da. Açık cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Emirhan Bayrak. Her düştüğümde elimi tutan yokluğunu her an hissettiğim canım kardeşim. Bugün yanında olup sana sarılamasam da dualarım ve sevgim dualarım duvarları aşıp sana ulaşıyor. Yeni yaşın özgürlüğe açılan kapının anahtarı olsun Emirhan Bayrak. Her zaman bir yolunu buluruz. Doğum günü kutlu olsun can parçam. Seni çok seviyorum. Canım kardeşim Emirhan Bayrak'a armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm Aile Yayınlar. Aydı Koğuşu'nda bulunan Volkan Demirci. Kardeşim, Kurban Bayramın kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Nerede sevdiklerim şarkısını armağan ediyorum. Altın Karakoç'tan Volkan Demirci kardeşime armağan olsun diyor.

Evet, şu andan sonra gelen mesajları sevgili dinleyiciler 23 itibariyle yayınlamaya başlayacağız. Şarkıların yayınlanması zaman alıyor veya mesajların sonuna sıradaki şarkı yazın. Lütfen güzel bir şarkı ekleyin. Mesajları da acelesi olan dinleyenlerimiz varsa vardır mutlaka. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Astorva Spor Salonu sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yetmeyesin şarkısını armağan ediyorum. Samsun Kavak'ta yatan Soner Özden abime selamlar olsun. Sayılı gün çabuk geçer. Güzel günlere az kaldı abi canım. Her kahveliye bir borcumuz olsun. Berkalınç'tan, Emirhan Yılmaz'dan selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Soner Özden abime de selamlar diyor.

yayınlar Samsun Açık'ta. Kadir Özdemir, beraber yatmakta olduğum kardeşim, dostum Emirhan Bayram bugün doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Özgürlük servetimiz olsun canım kardeşim. Kirven parçası armağan olsun. Samsun Açık izahimden Kadir Özdemir. Kardeşim dostum Emirhan Bayrağı armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra Ateş'e armağan olsun diyor. Selda Baycan yorumu alıyor sırayı ve Kirven diyor.

Yeni C8 koğuşundan Abdullah Enver Ermat'ı birlikte kadar bile yaptım. Bedirhan Bedir, Ömer Aslan, Burak Kökner, Ekrem Yıldız, Barış Temel, Fırat Çataloğlu, Aslan Can, Saraç, Cevat Yur, Serkan Kör, Doğukan, Öztürk Doğukan, Kurugan, Berkcan, Uysal, Çarşambalı, Tuncay Temiz, Alper Gün, Murat Kolaçalı, Ömer Dikmen, İbrahim Köksal, Barış Büyükdağ, Pirsuzan, Köseoğlu, Seyit Ali Demircioğlu, Oğuzhan Özdağ, Pirsuzan Köseoğlu, Hasan Can Koça, Bünyamin Taş, Murat Kutlu, Yunus Gökler, Bünyamin Doğu, Enes Eker, Sefa Durgun ve başka koğuşlarda bulunan Baran Özkan, Emirhan Kaplan, Anıl İnce ve A2 koğuşunda bulunan Tansu Kaplan'a hepimizin bayramı, en içten diliklerimi kutlar, gözlerinizden öperim. Abdullah Enver Mutlu, Gücüm Yetene Kadar şarkısı armağan olsun diyor.

Merhabalar, kolay gelsin. A22 koğuşunda yatan Aziz Çınar'a nişanlısı Dilan'dan her karanlığın bir sabahı vardır. Bizim sabahımız çok yakında, kalbim hep seninle. Sevgilim, seni çok ama çok seviyorum. Aziz Çınar'a nişanlısı Dilan'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. O günlerde Habil Koşun'dan Nursena Çalık bu hafta açıkta bulunan ruhumun yarısı Samet Aynı'ya. Sensizken gözlerimi açtığımda bile karanlıktayım. Seninleyken dünyaya bile yeterim. Sensizken kendime bile eksiğim. Seni çok seviyorum. İstek parçam. Seni seviyorum şarkısı Nursena Çalık'tan Arman.

0: Rıfkı FM 105.0 Yağmur'dan Samsun Bafra TTP B12 koğuşunda Adil Çınar Ünal'a seni çok seviyorum sevgilim, iyi geceler. Senden başka kimsem yok istek parçası ile selamlar gönderiyorum. Gecenin sessizliğinde bile sevgi en güçlü sığınakları kalbin. Hep huzurla dolsun iyi geceler diyerek mesajını sonlandırmış. Yağmur'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Yener A14 koşundan Alper Ustabaş aynı koşta kaderbili yaptım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalarcı, Anıl Kılınç kardeşlerim, Burak Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emirhan Karacan, Asaka, Emin Akman'a armağan olsun diyor Alper Ustabaş'tan. Diğer bir mesajımız, merhabalar ben Didem Dağ, A26 koşunda yatmakta olan canımın canı Abdullah Dağ abim için bu şarkı göndermek istiyorum. İnsan bazen en çok özlediğini, ne diyeceğini bilemiyor. Günler geçiyor ama senin eksikliğini hiç geçmiyor. Her güzel şey aklıma, her güzel şeyde aklıma geliyorsun. Her duamda adın var, güçlü kal abim. Çünkü seni bekleyen, seni seven ailen hep senini. Bu şarkıda sana olan özlemimin küçük bir sesi olsun diyor Didem Dağ. Mesajımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Berşan Yılmaz, buradan canım, ciğerim, abim Soner Özden'e canı gönülden selamlar olsun. Sen bizim canımızsın, sabırla bekliyoruz abim, Allah'a emanet ol. Berşan Yılmaz mesajını ulaştırmış. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Merhabalar, Samsun TTPC 11 koğuşunda yatan canımız bir tanemiz Yusuf Fırıncı. Seni çok seviyoruz, az kaldı güzel günler yakın. Yine hep bir arada olacağız, seni çok özledik. Ailen Mehmet, Yaşar, Sevgi, Ela Demirci, Çiğdem, Baran, Bulem, Fırıncı, Ali, Alkut'tan bizi bu hallere koyan biri var şarkısı eniştesinden kayınçosuna da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

günler, ben Kabak Açı Cezaevi'de 7 koğuşundan Furkan Büyük. Bir daha sevmek yok parçasını değerli dostlarım Samet, Hatan Taş, Kamil Koç, Akın Yiğiter ve Rahman Düzenli'ye armağan ediyorum diyor.

mesajımıza geçiyoruz. Kadir Gürel, Kader Bili yaptım. Abilerim, kardeşlerim Cem Aslan, Şener Yılmaz, Zeki Çağlayan, Selahattin Üstün, Orhan Cankır, Ahmet İyigün, Fatih Aslan, Cevdet Gülükaya, Yaşar Can Kaplankaya, Şenel Yasin, Şenel Handi, Samet Mutlu, Yasin Ay, Samet Yıldırım, Açıkta olan Can kardeşlerim Eren Yol, Doğukan Mıra, bütün abi kardeşlerime selam olsun, söz verdik ama elbet bir gün Kader şarkısı armağan olsun Kadir Gürel'den diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiziz 22.02 saatlerimiz cumartesi gecesinde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, biz Mehmet, Uygun, Apo, Yalçınkaya, Yılmaz, Küçük. Aleykümselam. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan kardeşimiz, dostumuz Emirhan Bayrağ'ın doğum günü en içten dileklerimizi kutlarız. Sağlık, şans, mutluluk dolu senelerin olsun. Özgürlük, servetin olsun canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun nice yıllara şarkısı Mehmet Uygun, Apo, Yalçınkaya, Yılmaz Küçük'ten armağan olsun diyorlar.

İyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, kadın kapalı A8'de yatan eşim Songül'e, ben gökyüzündeki mavin, sen yeryüzündeki en beyazımsın, iyi ki alın yazım olmuşsun, seni çok seviyorum, kurban olurum şarkısını armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Yasin için geliyor.

İyi günler. Ayırma Koşu'ndan Salih Mert Keskin Soy Öncelikli Kader Birliği yaptım arkadaşlarıma başta Yurda Er, Uğur Can Şanlı, Gürkan Sağ Patuan, Say Emre Eliboner, Emrah Taşkın, Avni Şahin'e diğer koşlarda yapmakta olan Kaan Durukan, Enes Yoruklu, Taha Erize, Şeref Kaya oğluna çok selamlarımı iletiyorum. Şeref abim selamını aldım. Aleyküm selam. Bizi merak etmeye sıradaki şarkı. Mahsuni Şerif'ten Merdu Merdu tüm ismini okudum abi ve kardeşlerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Salih Mert Keskin Soy'dan.

Bir Daha Sevmek Yok şarkısı var sırada. Sonrasında Gilo sevenleriyle buluşacak. Bu şarkıdan sonra ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Kavak Açık'tan D7 Koğuşu'ndan Fırkan Büyük. Bir Daha Sevmek Yok parçasını değerli dostlarım Samet, Artan Taş, Kamil Koç'a, Hakan Yiğiter ve Rahman Düzenli'ye armağan ediyorum. İyi günler diliyorum diyor. Fırkan Büyük'ten armağan oluyor bu parça.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Beyza. Samsun Açık Cezaevinde Günseyen kardeşim Emirhan Bayrak'ın doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. Bu doğum günü sevdiklerinden uzakta geçirdiğin son günlerin habercisi olsun. Beraber yapmakta olduğu hayatımın anlamı Kadir Özdemir'i kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Sabırla ve umutla bekliyoruz özgür günlerde yan yana tekrar beraber olmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Bayrak'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kar Samsun T-tipi kapalı yatan 11 koğuşundaki oğlum Ender Ozan İkbal ve Hasan Can Kızılırmak, Yılmaz Berber Enes Kara, Pelit Okan Çaloğlu, Murat Çelik Oğuzhan Kaynak, Berkant Nazım, Yusuf Miran arkadaşlarına armağan olsun seni çok seven annenden armağan olsun oğlum Ender Ozan içinde gelsin diyor.

Mesajınızı WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Taner Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu şarkı Sol Yanıma Gelsin. Onu canımdan çok seviyorum. Bugün fazla söze gerek yok. Bu şarkı anlasın her şeyi. İyi bayramlar diliyorum. Sevgilerle Güven'in Deryasından Armağan Olsun. Bir Bile Bilsen şarkısı diyor. Güven'in Deryasından armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Gönlümden kalbime, sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum kıymetlim, değerlim. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Her beraber, her anı beraber yaşıyoruz. Seni kocaman öpüyorum. Seninle tamamlanıyor hayatımın aldığım nefesim diyerek mesajını sonlandırmış.

Selamünaleyküm, ben Emir İş. Aleykümselam. C8'de yatan Hasan Can Koç kardeşim bir kader bile yaptı. Abi kardeşlerine Cevat Yurta, Burak, Göknel, Bedirhan, Bedir'i, Hami, Toygar'a selam olsun Can kardeşim için. Yalnız değilsin şarkısını armağan etmek istiyorum. Cehenneme bile düşsek omuz omuza olacağız kardeşim. Ben varım yanında, yalnız değilsin. O güneş altında kavuşacağız. O güneşin altında kavuşacağız inşallah diyor. Emin işten armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Y7 Koğuşundan Yiğitcan Aytek. Öncelikle başka koğuşlarda yatan abilerim Kurtuluş Özker, Hürkan Kaya Durmuş, Sen Cengiz, San Sürücü olmak üzere kardeşlerim Ahmet Torunoğlu, Muzu, Yaşar Can Kaplan, Ömer, Berkay, Dikmen ve C7 koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerime özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Yiğitcan Aytek'ten armağan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar Köylü'den. Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Özgür günlerde inşallah buluşmak üzere Arda Rengin'e armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Yasin Karademir, öncelikle Samsun Kapalı'da olan Hüseyin Kanlı, Onurcan Güven, Ersan Canikli, Sercan Canikli, Ramazan İspir, Haliç Oban ve Kavak Açık'ta olan abi Enes Dedi, Samet Kılıç, Emrah Kılıcı ve kadın dostum Kaan Çelik'e tanıyan tanımayan selam olsun sizi seven Yasin Karademir elbet bir gün iyi yayınlar mesajını ulaştırmış.

Yasin Kara kapalı yapmakta olan abi ve kardeşlerim Murat Çabuka, Murat Aşkın, Gökhan İpek, Şener Yalçın, Mehmet Çandin, Samet Demir, Kamil Kancatos'un Emre Elibolar, Onur İhtiyaroğlu, Yağız Özbal, Hasan Hasan, Barış Özal, Serdal Kereşi, Utku Mert, Aksoy, Barış Akpınar, Kerem Çelik, Kanata Murat Çayı'da Emirhan Uzun, ismini unutup da yazamadığım herkese armağan olsun Yasin Kara'dan diyor.

Pazartesi gecesinde beraberiz, bayramın son gününde. Sevgili dinleyiciler, bayramlaşamadığımız dinleyenlerimiz varsa onlara da iyi bayramlar diliyorum. Rabbim inşallah tekrar nasip etsin cümlemize diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz mesajları hızlandıracağız. İyi yayınlar Bahri Yıldırım. Buradan sizin aracılığınız ile ismini zikretmek istediğim kardeşim Emrullah Kaya Abdullah Dağ, Mücahit Ayaz Doğukan, Kocaman Bey Gökhan İpek'e selam olsun. Sizden Sensiz Kıyamet Gibiyim şarkısı bütün dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun diyor. Bahri Yıldırım'dan armağan oluyor. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Yalçın Coşkun, A7 koğuşunda kalan kardeşim Efkarlı Ahmet Coşkun için Beypaşa şarkısını armağan ediyorum. Gönlün her daim ferah olsun, soyadımız bir, gönlümüz bir, kardeşim Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

Selamünaleyküm, ben Gökhan Karalı ve Arda Çakır Samsun T-Tip'i kapalı yapmakta olan abi ve kardeşlerim Kadir Güreli, Emrullah İnci, Ayhan Sisko, Hasan Can Koç, Ahmet Bektaş, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Kadir Eteara, Emirhan Kaptan'a selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle elbet bir gün toza döndüm şarkısı armağan olsun diyor Gökhan Karalı ve Arda Çakır. Ve saat 20.45'te sevgili dinleyiciler, ihtiyacım var şarkısı yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi, ona yer vereceğiz. Siz de o şarkı istiyorsanız 20.45'te mesajın sonuna yazın lütfen. Rabia'dan Ahmet Hüley, Hasretine Yandı Gönlüm şarkısını göndermek istiyorum. Onu çok seviyorum, her zaman aklım fikrim onda. Çok kısa zamanda yanındayım, her koşuda her anlamda onun yanındayım, bunu unutmasın. Aydınlık çok yakın diyerek mesajını sonlandırmış Rabia'dan Ahmet

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım çok bekleyen mesajlarımız arasında birkaç mesajımız daha var şu anda. Ayırmazlı yatağın eşim Taner Şahin'i, hep hasret kalsam da senin sesini yine severim ölürcesine, razıyım bu aşkın çilesine. Seni seviyorum kocam, hasretim sana, umudum bize, yarınlarımız Allah'a emanet sevdiğim adam. Yanımda olsaydın şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız. Samsun Bafra T-Tipi Kapalı'da B4 B12 koğuşuna yatan iki kardeşim Adil Çınar Ünal, Göktü Ünal'a selam olsun. Yedi düştüğü yer değil, ayağa kalktığı yer sorulur. Sizi seviyorum Ceren'den armağan olsun diyor. Ceren içinde geliyor. Son bir mesaj ekliyoruz, şarkımıza geçiyoruz. A20 koğuşundan Emir Şahan Aybaz. Ömrüm nefesim bir tanem Rümeysa Tıknasoğlu, seni seviyorum. Beni beklediğini biliyorum. Çıkınca her şey çok güzel olacak. Sakın ola beni unutma şarkısı armağan olsun diyor.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda 22.44 yaptık saatlerimizi. Cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bafra T-Tipi kapalıda olan A3 koğuşundaki eşim Medet Burhan'a doğum günün kutlu olsun. Yaşlı koğuş, seni çok seviyorum. Kimseyle eşit şartlarda yarışmadın ama her şeyi tek başına çok güzel başardın. Canım kucağım, giderken arkanda çok güçlü bir aile bıraktın. Aslanın eşi de aslandır. Ağla gözüm şarkısı da armağan olsun diyor Medet Burhan'a. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yılmaz, Emre Yağız Kayı, annesinden mesaj: yavrum aramadın, telefonunu bekliyorum. Bazı yaralar sarınca yeniden kanar, kapanır sanırsın ama içten içe sızlar. Yüreğim sustu derim, bir ses yükselir içimden. Geçmişin izleri silinmez, her yağmurda yeniden başlar. Geceler uzar, düşünceler ağır ağır çöker üstüme. Bir eksiklik var, adı konmayan bir boşluk gibi. Ne kadar saklasam da izleri kalır bende. Yüreğim kanıyor sessizce diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar. Lavanta Çiçek ailesi, Lavanta Çiçek ailesi olarak A26 koğuşuna yatan oğlu Mücahit Ayaz ve B8 koğuşuna yatan eşim dedi Murat için sabırla gün sayıp hasretle özlemle bekliyoruz her daim. Solumdasın, aklımdasın, yüreğimdesin ve A4 koğuşuna yatan oğlumun kıymetlisi Hilal Kayın Ayaz için de ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, evdeyiz, bir sıkıntı yok, kusura bakma, yatıyordum, geç kaldım, aklına kötü bir şey gelmesin, iyi, seni çok özledim, bir an önce görüş gününün gelmesini istiyorum, seni çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan ihtiyacım var şarkısı var sırada, gecenin en çok istek alan şarkılarından birisi. Samsun Kapalı A16 koğuşunda Sefa Kaplan ve Durmuş San bizimle aynı çatı altında kadar bile yapan, öncelikle can eşim A6 koğuşundaki Elif Dursun, can kardeşim İmdat Kayaoğlu'na, Kurtuluş Özker'e, Mustafa Yazıcı, Yağız Özbala, Mehmet Özler, Sercan Yeşilyurt, Umut Güdün Anıl, Emre Salih Mocuk kardeşleri, Onurcan Güven, bütün dostlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor Sefa Kaplan ve Durmuş San.

Bağış için bir mesajımız daha var. İstanbul'dan Tuğba erişti. A1 koğuşunda yatmakta olan İlknur Tibet'i ablama. Buradan kucak dolu sevgilerle bayramın mübarek olsun ablam. Beni almaya geliyordun. Olsun, sıkıntı yapma. Ben seni her zaman bekliyorum. Bir gün kavuşacağız. Seni çok seviyorum ablam. Allah'a emanetsin diyor.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Eşim Azar Göçer'e birkaç şey söylemek istiyorum. Tıraşın hiç değişmemiş, yalnız gözlerin çok yorgun bakıyor. Biraz zayıflamışsın, sadece görüşün hala aynı. Neşesi yok gözlerinin, kokun aynı, yaşadıkların seni yormuş, bizi de yaşlandırmış iki gözüm. En büyük aşkım sensin şarkısını armağan ediyorum. Hazar Göçer'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar buradan Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan kardeşleri Mert Karataş'tan başta abim Can Parçam, yoldaşım Yağız Özbala. Onur İhtiyaroğlu, Mustafa Angay, Emre İlvaleri, Mertcan, İlhan'a, Cevat Yurt, Ahmet Şahin'e, kardeşlerim Fırat Çatıl'a, Meriç Öztürk'e, Burat Aşkın, Barış Akpınar'a, Emirhan Keskinoğlu'na, Efe Eren, Güneş'e, Miraç Karakoç'a, İbrahim Durmaz'a ve ismini unuttuğum diğer abi kardeşlerime de çok selam olsun. Elbet bir gün cam parçaların mahkum şarkısı armağan olsun diyor. Mert Karataş için gidiyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Saatlerimiz cumartesi gecesinde Kaptan Kahve programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yukos'un Merve'si sakin, sakın unutma, sen benim her şeyimsin, geceme ay ışığım, sabahıma güneşimsin, kalbimde taşıdığım en güzel duamsın, ne olursa olsun Yukos'un en değerli kıymetlisisin, beni merak etme, iyiyim, tek sıkıntım sensin, kurban olurum sana. Yukos'undan sana gelsin tüm güzel şarkılar diyor.

0: devam ediyor.
1: Selamlar, ben Ferhat, Samsun City admini. Şu an Ayvacık'tan Çarşamba yolundayız diyor. Aleyküm selam Ferhat. Kader mahkumu değiliz ama Samsun'a mahkumuz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Samsun City takipçilerine armağan olsun diyor. Ferhat da güzel işlere imza atıyor. İyi yolculuklar diliyoruz. Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler beraberiz cumartesi gecesinde. B sıradaki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Diyenler Samsun TTP kapalı yatmakta olan eşim Miraç Alim'i aradaki demir parmaklıklar sadece mekanı ayırır. Kalpleri asla sen orada benim gururumsun. Ben burada senin emanetinim. En güzel yarınlar bizim olacak ömrüm. Duvarlar yüksek, yollar uzun olabilir ama aşkımızın gücü her mesafeyi aşar. Sabretseydin bu karanlık günler elbet bitecek ve güneş ikimiz için de doğacak. Kızımız ve ben seni çok ama çok seviyoruz. Seni yazdım eşim Miraç Alim'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya annesinden mesaj. Yavrum aramadın, telefonunu bekliyorum, uygunsa koca dağım benim. Tüm güzel şarkılar Emre Yağız Kaya annesinden armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. Kurban olduğum seni düşünüyorum. Hep aklımdasın, bir an bile çıkmıyorsun. Hep dua ediyorum bu günler geçecek, dik durman lazım. Ben her zaman senin yanındayım kurban olduğum. Bedenen olmayabilir ama ruhen hep seninleyim. Sabit kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyor Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız. A7 koğuşunda yatmakta olan oğlum Muhammed Ediz'e selamlar, sevgilerimi yolluyorum. Annem bugün beni aramadın, yarın ara oğlum. Kardeşinin de selam var, Allah'a emanet ol oğlum. Annen Saliha'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan Yiğit Han, A20 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ellerinden öpüyorum canım abim. Benim seni çok seviyorum. Beni hatırla şarkısını abim Batuhan Say'a ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seven küçük kardeşin Yiğit Han. Abicim artık ben çok hızlı okuyup yazabiliyorum. Bu isteği ben yazdım senin için. Allah'a emanet ol abim Yiğit Han'dan.

İyi yayınlar buradan Lütfücan Elber için yazıyorum. Sen benim yürekten gelen her tebessümüm sebebi gözlerimi kapattığımda gördüğüm tek manzara bütün karmaşanın içinde bulduğum netlik, geleceğe dair kurduğum en büyük hayal ve her anımda bana güç veren ilham kaynağımdın. Sevdiğim seni çok seven eşin Ceylan Elbir'den Armağan Olsun Sürgünün Parçası diyerek mesajını sonlandırmış Lütfücan Elbir'e Armağan Olsun diyor.

İyi yayınlar ailem Merve Engin. Hani derler ya, ömründe bir kez çıkar karşına öyle işte. X'in sonsun sonsuzun. Bir bilsen sana ne sarılmalar biriktirdim. Yukon iyi, merak etme, pazartesi mektup yollayacağım sana, seni çok seviyorum. Merve Engin, tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor diğer bir mesajımız. C8 koğuşunda yatmakta olan canımız Seyit Ali, seni çok seviyoruz. Her zaman yanında arkanda dağ gibiyiz. Sen iyisen biz iyiyiz, güzel günlerimiz çok yakın canımız. Gözümüzün nuru annen, kardeşlerin Emir, Ceylin ve Semih'ten kocaman sevgiler. Nesin Neslihan'dan sana armağan olsun, seni nasıl özledim şarkısı diyor. Seyit Ali için gelsin diyor denicimiz diğer bir mesajımız.

A26'da yatan eşim Taner Şahin'e güzel günler, başkalarının olsun ben. Kötü de olsa senli günleri istiyorum, seni seviyorum hayatım. Özlemin bir tek sana, kocam bizi merak etme evdeyiz, aklın kalmasın. Aklımda, kalbimde, senin de hayatım, yanımda olsaydın şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

20-20 saatlerimiz ve kalan mesajlarınıza da yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor. Ayrılışı koşuna yatan Serkan Dere'ye eşinden seni düşündüğüm şarkısı Armağan Olsun Seni Çok Seviyorum Hayatım. Doğacak güneşimiz, umutla bekleyeceğimiz güzel günlerimiz var. Sabır, can üzüm, Serkan Dere'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yuko'dan kalbi Merve'ye armağan olsun diyor. Yuko ve sevdikleri için.

İyi yayınlar Nazeninden Aslanına gelsin, onu seviyorum, çok özlüyorum ve merak ediyorum. Özlemedilmiş şarkısı Aslan'a armağan olsun, Nazeninden armağan olsun bu şarkı diyor.

Samet Gayrimenkul Spor sonunda 23-27 hafta saatlerimizi cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında. Selamünaleyküm, ben Samet Yanaş. Aleykümselam. Samsun Kapalıdağ 18'de yatmakta olan Can Altuntaş, Baran Özkan, Mustafa Angay abilerime, kardeşlerime selam olsun. Aydın Topçu abimin tüm A18 koğuşuna çok selam var. Allah'a emanet olun reisler diyerek mesajını sonlandırmış Samet Yanaş'tan. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Samsun Kapalı TTPC 8 koğuşunda Seyit Ali Demirci oğluna, dayı oğlu Emre ve Merve'den selamlarımızla bayramın mübarek olsun bizden, ailenden ayrı geçirdiğin ilk ve son bayramın olsun inşallah. Kendine çok iyi bak, biz yanında arkandayız. Allah'ıma emanet ol, elbet bir gün Seyit Ali Demirci oğluna armağan olsun diyor.

yayınlar kurban olduğum bu güneşin çok özür dilerim. Yol yorgunu uykuya kalmışım, seni telaşta bıraktım kurban olduğum, özür dilerim. Seni çok seviyorum, aklın bizde kalmasın, biziyiz. Seni düşünüp duruyorum, Allah'ın izniyle yakın zamanda tekrar beraber olacağız. Sen canını hiç sıkma, kurban olduğum bu günler geçecek. Al sabır Emrah Yağçın'dan Kübra Taş'a, deli gibi yüreğime zorsun şarkısı armağan olsun diyor Emrah.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yeniden Senden Vazgeçmem şarkısını Samsun C27 koğuşundaki Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Bugün sesini duyamadım ama olsun. Sefası sen olacaksan ben her cefaya razıyım. Az kaldı Ağustos kapıda, o gün gelince bütün bu bekleyiş bir sarılmaya değecek. Bu şarkı sarışınından sana gelsin, gerisini kalbin anlasın diyerek mesajını sonlandırmış. Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kemal Yıldırım, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Tekrar eşim Hazar Göçer'e seslenmek istiyorum. Evdeyim, beni merak ettiğini biliyorum. İyiyim ben, gücüm benim, dağım, aslan kocam benim. Tüm güzel şarkılar Hazar Göçer'e gelsin. Sana ölürüm, ölür kolay gelsin, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Hazar Göçer'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Yasemin. C8 koğuşunda yatmakta olan canım eşim Murat Kutlu. Gözümün daldığı, kalbimin attığı her yerdesin. Sesin cehennemden gelse yine koşarak gelirim. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Seni canımdan çok seviyorum sevgilim. Ey Aşk şarkısını armağan ediyorum Yasemin'den diyor.

Kalpten Kalbe programı devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar, hayırlı bayramlar. Samsun T-Tip'i kapalı yatmakta olan eşim Orhan Keskin. Aşkım beni merak etme, ben çok iyiyim. Sevdiğim dünkü işimi güzelce hallettim. Sen hiç merak etme. Bir de senin geldiğin gün benim en güzel günüm olacak. Seni çok seviyorum ömrüm. Elif'inden Orhan'ıma kalbimde senin adın var parçasını armağan ediyorum diyor Elif'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. T-Tip'i C8 koğuşuna yatan canım abim Sefa Durgun'a gökyüzü matemli şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Her zaman yanındayız. Yunus abime de selamlar, kendinize iyi bakın diyerek mesajını sonlandırmış. Sefa Durgun'a armağan olsun diyor.

sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız Resul, beni arar mısın Solyan'ım, not olarak iletir misiniz? Seni bir gün oradan arayacağım Resul Dal Bey. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında kalacak, C5'te yatan her şeyim Resul için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum köylüden. Arda Rengin'e armağan olsun, gecen güzel olsun, tüm güzel şarkılar Arda Rengin için gelsin diyor. Tutku.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar gönüle, şimdi Okan Baraka gelsin. Seninle gurur duyuyorum her anım, her anımda, her attığım adımda seninleyim. Seni her şeyden çok seviyorum. Dilerim ki güzel günlerimiz yakındır. Bizim çiçeklerimiz çok güzel açacak. Seni emanete ihaneti olmayan Rabbime emanet ediyorum sevdam. Aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırmış ve eşim de Okan Baraka armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Abir koğuşunda yatmakta olan Ektor Tibet'e ve koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm dayımın kızı. Yalnız değilsin bunu unutma. Aleyna kardeşime de çok teşekkür ederim. Zor günler bizler içindir. Her zorluğunda bir gün ferahı olacaktır. Bu parçam Tubiş ve benden sana gelsin dayımın kızı. Sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor.

yeniden seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Aramızdaki mesafeler ve duvarlar sevgime engel değil. Kalbim hep seninle ve seni düşündükçe kavuşacağımız güne olan umudum büyüyor. Güçlü ol çünkü dışarıda seni seven, sana inanan ve seni sabırla bekleyen biri var. Bugünler geçecek, geriye sadece sevgimiz kalacak. Seni çok seviyorum ve özlüyorum kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a "Armağan olsun ihtiyacım var" şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor Emrah.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0 A24 koğuşunda yatmakta olan Emre Yazıkaya'ya annesinden mesela sen benim hayatta attığım en güzel imzasın oğlum, gücünü kalbinden alan merhametli ve vicdanlısın, yolun ne kadar zor olursa olsun içinde taşıdığın ışık sana hep doğruyu gösterecek ve sen kendi hikayeni en güzel şekilde yazacaksın oğlum, sana güveniyorum koca dağım, iyi ki varsın oğlum yavrum. Dakikan bitti galiba, senden haber bekliyorum yavrum diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yağız Kaya'ya, armağan olsun annesinden diyor.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar. Seni düşünmeden geçen bir anın bile yok. Yokluğun kalbimde büyük bir özlem bıraksa da sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar bir gün yıkılacak, hasret bitecek ve yeniden birbirimize sarılacağız. O güne kadar seni sevgiyle, sabırla ve umutla bekleyeceğim. Sen benim en güzel bekleyişimsin. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun diyar diyar diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A20'den Bırakcan Aslan aşkım bugün. Senin sesinle güne başladım. Dualarım her gün seninle olmak için aşkım. Seni çok özlüyorum. Ben iyiyim. Yürüyüş yaptık bugün akşamüstü. Evde seni çok seviyorum. Kurban oldum. Hep aklımdasın. Unutma çok seviyorum hem de çok. Odalarda ışıksızım şarkısı Bırakcan Aslan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız gönlümden kalbime. Alışamadım parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim yaşama sebebimsin. Ellerini tutmayı ne kadar özledim. Rüyanda beni gör. Seni Allah'a emanet ediyorum. Seni kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya annesinden sen benim her gece Rabbime emanet etmeden uyuyamadığımsın. Her sabah varlığına uyandığıma şükrettiğimsin. Her gün ellerimi Allah'ıma açma sebebim seni avuç içindeki en güzel duamsın. Benim canım oğlum seni çok seviyorum abisi Eplen ile seni çok öpüyoruz ve seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırıyor.

Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz sevgili dinleyiciler. Varsa son mesajlarınız, geceye dair paylaşalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Emeğinize sağlık diyor, rica ederiz. Görevimiz. Ben Karakız, 45 dakikalık görüş verdiler. Oysa ben seni bir ömre sığdıramamışım. Şimdi soruyorlar ya yeter mi diye. Senin bir saniyeli sesin bile nefes oldu bana. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Sabah uyanınca aramanı bekliyorum. İyiyim ben, merak etme. Aklım sende Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında son mesajlarınıza yer veriyoruz. Bir iki tane şarkımız var sırada. Veda ettikten sonra onlar da sevenleriyle buluşacak. Sen olmayınca alışamadığım şarkıları da sevenleriyle buluşacak. Evet, radyolarınızın başından ayrılmayın. Bazı özlemler vardır, tarif edilemez. Senin yokluğun da benim için öyle. Her gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha seviyorum. Bil ki kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum, kurban oldum. Üzerini ört, hasta olma. Seni çok seviyorum. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Rabbime emanetsin. Seni kocaman öpüyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Sürgün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi geceler Kalbe, Merve, Engin'e armağan olsun sıradaki şarkılar diyor dinleyicimiz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar. Annesinden Batuhan Say'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki.

Tam Evvel Meclis sponsorluğunda sona gelmiş bulunuyoruz. Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında pazartesi gecesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyiciler.

0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Yine hüzün.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.